0: radyosunda. Güldürgeç.
1: Şahmaz'ı?
2: Hı-hı.
1: O, anu ikinci stolda oturgan odamı görüyorsan mı?
2: Kanyak içip oturgan mı?
1: Ha.
2: Ha, görüyorum.
1: Uşan hayran ama kalemem de. Hı-hı. Kanyak büyürgen, büyürgen. Kanyak deyip koydu. Çöldeğinden de mandur oladı, yana karab koyadı.
2: Ha, karab koyadı.
1: 3-4 günden vurup kuzatama. Yana kanyak dedi.
2: Yana kanyak koy bar ver ama.
1: Ha, çöldeğinden yana mandur oladı, karab koyadı, yana sok koyadı. Sorama deyimi, nemin hakkıladı.
2: Bu seferki soradım.
1: Ha.
2: Cevap vermedi. Kanyak dedi de.
1: Ha.
2: Yana kanyak kopki verdim. Oy, nemeyi kendim. Sekin, bunda karab koysam, bu seferki.
1: Hoş.
2: Xotinini so'rati ekan.
1: Yo'g'i.
2: U xotini ko'ziga chiroyli ko'rinmaguncha ichaverar ekan. Bo'ldi. Yetadi. Dedi-da, turib ketadi. Har kuni shu ahvol.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Podcast radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Hey vay, hey nemen kadir yapsız çal.
3: Mene şu yerde türüşe bu joy bor miken diyep mende.
2: Ya top. Joy neymiş lan kanka, koz oy neymiş, kadir erken o ana. Vay türüyen joyuz, açı meydan, haligen joyuz da türüvürün babay.
3: Babay? Babay demeyin.
2: Hap.
3: Sizden kura yaşa bulsam gerek.
2: Hap.
3: Yine can.
2: Vay Samuel, vay ne yendim ben sizge ene oları kaman. Vay sizden göre tizi kurak korktur panko. Siz bu seyiz koz oynaksız çiğneminem attabızı parkıya varmasa kendiniz.
3: Tohtay. Kimsiz? Doğuşuz tanış. Onun üstüge yüz izem tanış. Bu kimsiz? Kim mi kızısız?
2: Ne bela ankete dolguzmakçı mısınız? Vay meylen kapalı. Adım Hatice. Çınar teki mahallesiden ben. Ben Sıroy'un kızımın buldum mu? Yo yaşım yemeyeceğim kereyimi. Tövbe.
3: Buldu.
2: Kariyelerde hayır.
3: Vay. Hatice misin? Vay tırı yemedin bir vapa.
2: Hey kimsiz? Neye ben sen sürüyorsunuz?
3: Ana kolos. Beni tanımadım. Ahir men aşkı şeydayı mukumcan ben ki. Esinde mi? Beni mukumcan diye olmasan makamcandırdın.
2: Ya tövbe. Vay tırık mıydın ha? Ben seni anlayacağım. Ulu gitken sahanda yürüdüm.
3: Neye de ulu gitken ben? Ulganım yok.
2: Bir yerde ne koyuyorum sen?
3: Ne meyli haliye? Haliye resim geçişkeni kirudum. Resim aldırgeni. Haliye şunge. Kegendim şu resimge.
2: Bu yer senge resim konemez. Reis abiz.
3: Ne resim kona bildiğin mi?
2: Pensiyonu aşıratken joy kop doldurma.
3: Oh Hatice. Kiminle görüşeyip geleyim yakışı bil. Ben kimsem mihnet kahramanı. Mukumcan arıslanı bulamam. Bana kurup koy.
2: Oğlun iken takuva gandırsa. Vay mene mahtan işini karayla ya. Kahraman bulan mı sen? Bitti sen bopsan mı? Menem kahraman onu bugün mü?
3: Oşu ocaligin kimille mi joyda türgeneken? Oşende ocalik kime gelindi uzunge yüyüne erdim. Mene olmasaken biz koş kahraman bulayıp yürerdik.
2: Gepirme ya. Ayıp oladı. Ne kadar sen buna?
3: Keş bu mesele yendi Gepri. Uşan da. Seni alamayanım da. Vay bo. Hadi. Aynısı koşuların. Şunda kulağım asla gelinle durardı. Ayvanda dopt ki. Oturup ayıklayırken bir koşuyayım bulardı. Bırağım yakınlık. Bırağım yakınlık. Mekere. Azı kuruşup biz. Kara koşların. Bey. Hadi ki hüddü zülükke okşar. Kani. Kaşın kani Hatice. Yap bre. Kaşı yoğalım ben bu derken he. Kaş kani. Kaşı resmi akıp sen. Şırma yüzlerin. Nakş olmadı kıyıp kızıldı. Kari. Yüzün kani Hatice. Vay vay. Şaptal hakkını uzuğu kaptı yok.
2: Hemme ayıp uzunda makamcan. Uşanda boş esken saçlarını yukarı gene kansan. İki ağız gapını evlen gapını ama gel.
3: Gapırgen.
2: Gapını ama gel.
3: Gapırgen.
2: Gapını ama gel ne hatırlasın?
3: Gapırgen o dodan kumma gel.
2: Opka çıkıyorsan ölemedin.
3: Ye? Opka çıkıyor at araba kereyi. Piyada sana kakka koysama. Kalyan bosa senem beva. Menem beva. Ki bana şöyle hatırlayalım. Ha Hatice?
2: Vay, gapim kursun beteyin. Hay yaşlıyımda hemşin akangı beteyin. Suyuğu yedin, karın batar suyulup, açıgan ayran bak geçeceğim.
3: Oh Hatice.
2: Vay, anzinden kop.
3: Vay, vay. Piyuranı karayın, piyuranı. Bir gün mas, bir gün şunu derde, infar okumasam korkayım.
0: Hangama ustaları.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kayıp dabdırap bufetge kirse, 3-4'te yigit avukatlanıp oturuptu. Haliki stolda içimlik yokmuş da. Bufetçini çağır. Ya! Ya! Lan bunlar ki mini sabımla hemmezge 100-100 kuy. Min ya 100 gram kuy. Mini sabımla uzun ya 100 gram kuy var. Haliki ala al kalıp içip dabdır subdırıp çıkıp yetiyse bufetçi git arkasından yürüp çıkıp. Akehan. Kaket yapsız. Kedi yap ben. Ya, benim hesabımla de hemen kuydurdunuz. Pulunu kim bilir? Bizde pul yok. Devdirasını çıkarırdı bir şeyleri. Ertesi gün yine kırk bir yaptı Abdurab. Hemen kukarıp gitken şiram, leke plasterler yapıştırıp oken. Kese yine başka yiğitler oturttuk. Yine şimdi yok. Bu fiçini çakır. Ya. Vakiye, ben bularga mine sabımla hemmezge 100-100 kuy, min yem 100 gram kuy. Dese bufetçi, uzun geç edipti. Uzun içme, uzun içsen tabala ankalara kazandırmış. Edi xalqimiz da shunday bir dono hazilkashlarimiz borki, bir keksa odaxonimiz qovun ekar ekanda, qovun pishgan paytda kampiri bilan qorovullik qilar ekan. Kunduzi chaylani soyasida ichkarida o'tirar ekan, kechasi chaylani ustiga chiqib, osmonga qaratib, yulduz sanashib, g'urun qilishib yotar ekan. Osmon qarab yulduz sanashib yotsa, kampiri ilgari erinmoqda qoptida. Buvoni jahli chiqib ketib, ilgari kampir nima qilibdi? Kampir sal baland kelgan ekan, jahli chiqib kampirni bir tepib chaylardan tushirib yuboribdi otaxon. Buyog'iga qonab, ko'karib borib otasiga kelsa, otasi kelib kuyovdan o'p kelyapti. Ha, kuyov, qizimni nimaga urdingiz? Yo, urganim yo'q. Nimaga tepdingiz? Tepganim yo'q. Urmasangiz, teppasangiz, bir buyoqlari ko'karib ketibdi, buyoqlari qonab ketibdi. Ha, chaylamiz kichkinalik qildi. Yo'q, chaylani nima daxli bor bu yerda? Ha, chaylani ustiga chiqib yotdik, qizingiz ilgari yerini aytib keldi. Menam jahl qilib ilgari kampirda aytib keldim. To'rt kishi so'madik, bu tushib ketdi, durmish qara.
3: Hangoma ustalari.

0: Jazz radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dugona.
3: Asıl Zoha, sana uzun umuma şlepe oruç niyetin yoktu şekilli.
2: Vay, ne gibi ne kadar varsan?
3: Bola kabamasam 10 saatten beri uyakka nozlanırsan, biyakka nozlanırsan, ola digen adam şartta ola da koyadı. İz var diyin ki adam mı?
2: Ben nozlan vatkanım yok, çün değil mi Nazo? Kendim akıllı yokma yaptı. Yine uncali mani yüzüm geçi yaraşma yaptı. Nima şu uncu pulge o genel ki yaraşadı yolun oruç gerek orta?
3: Uf, endi kazandı bari çumuş ki çıkadı de.
2: Sen şuna koyla vatsan de, ma hazı şuna kasını olama yaraşkanını korup oldu. Da yürüşke uyaladigan bo'lib qolasan.
3: Nega endi men seni oldingda yürüşke uyaladigan bo'lishim kerak?
2: Ha endi, shlyapani kiyganimdan keyin butun hamma odamlarning ko'zi menda bo'ladi-da. Senga bo'lsa hech kim qaramaydi. O'zi shundoq ham hammaning ko'zi menda. Yo'q, yana ham aytaman-da.
3: Ha, rostana. Mayli, sen oldin tanlachi, keyin ko'rarmiz.
2: Qara, mashinasini olaman. Qalay yarashdimi? Nech pulligini so'ravor.
3: Ha, yarashdi, yarashdi o'rta ola qolgan. Bu shlyapachi senga tekinga. Sen ham g'irt afandidan bo'lding.
2: Nima gana azo?
3: Uyam senga o'xshab tanlab-tanlab oxiri o'zini shlyapasini kiyib ketgan ekan.
1: Ikki dugona.

0: Hocam akramat.
1: Tazımlar.
2: Dostlarımız namıdan mehriban hocamızın.
1: Kulluklar kıl ona canı ya.

0: Şuna seni bir de sol değil mi? Ulan bana yolunda iki de ot durdu. Bir appak ot, bir kapkara ot. Kaysiye minsen minerdik?
1: Kara at yeminip yıkırtırıp gidiyetkeninde yanından ak at uçup gitse ak at yok adı. Ak atını minip yıkırtırıp gidiyetkeninde yanından kara at uçup gitse kara at yok adı.
0: Yakşı yakşı. Sana yine bitti soğan. İşte. Senge oh, bu ak gelişken ayolları yok adı mı? Yok ki kara mağız ayolları yok adı mı?
1: Yende ak ayol gemin.
2: Bıl bıl bıl.

0: Corner.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
2: Uff, asıl zodi, vana hayot qutildigi, o'zi ham rasa jonimga tegdi-da shu insholar ham.
1: Voy, gapirma nazo, bir qarasang insho, bir qarasang yozmish, manamcha rasa charchadim hammasidan.
2: Yo, yanachi bergan temasini qara. Futbol to'g'risida. Qizlarga ham shunaqa tema beradimi? Nima deb yozding san o'zi?
1: Menmi? Men futbol to'g'risida umuman hech narsa yozmadim. Bilmasam nimani yozaman?
2: Voy, mana Ruxsona ham hech narsa yozmadingmi? A bir qarasam, ja berilib olib bir nimalarni yozayotganding-ku. Nima deb yozding, etur?
1: Nima deb yozishni bilmadim deki, qattiq yomg'ir yog'yapti, maydon sirg'anchiq, o'yin qoldirildi deb yozib qo'ya qoldim.
2: Demak, har doimgidek 2 yoki 3 bahona olar ekansan-da.
1: Ha, sen o'zingni 5 olaman deb o'ylayapsan?
2: Iya, bo'lmasam-chi. Bilasanmi, biz oyim ikkalamiz dunyodagi hamma narsalarni bilamiz. Rostda ham bilimdonmisan?
1: Ja, nimalarni bilar ekansan? Maqtan vording, o'rtoq.
2: Nimani bo'lardi? Qaysidir futbolda durrang bo'lsa, qaysidirida bitta komanda yutqazishini bilaman-da.
0: İki dugana.